yine ben yerim. Demek küçük bunu bir mu? Eşi çudur. Aga ni rukane çere mu?